0: bir bir kabeza. En iyi kavu mu ne O zaman petrol sticks. Çinli insanlar hiç muamene çiliyim ben. Çili gumite. Çinli çivayite çivavati lo dede.
1: Checho, labo bulungi buno bonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
2: Mommy, are we going? It's chicken July.
1: Kituufu mukwano.
2: Yeah.
1: Bw'oteekateeka Yuga Chick, kaba kaseera ka famire. Yuga Chick.
3: 40 years of serving Uganda.
4: Okuddukanya essomero kijja n'ebyetaago bingi era essomero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina kugazi ya ssomero kugula bbaasi ya ssomero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu KCB Bank Uganda ekuwa obweyamu okukuyamba okuza essomero lyo n'enkola ya KCB Bank Uganda Bank Uganda for people for better
5: Sazima!

chairman chamber de mumunda bide saja wadalo nebab wagaya za e saja wad mukuru edigate busu eke bana timu ya sana ganti bajja kulinyo mukuru Williams wachika Fidis na ganti abana bajja kununu bu akiri bana alia.